0: yangi diydor.
1: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
0: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Ailə.
1: Vostəki.
2: Vatitman.
3: Az aşkə.
0: Yaş ailə.
1: Vostəki. Keçi sizgi telefon qılamandı. Boşqa cəhədə çüb qonma. Bir taqız oldu. Şüdü sizçi telefonun ahirgi rəqamını 36 derim adib 35 derim varım mən.
4: O qara qızıgi. Qopal mı?
1: Yox. Rasayam mülayim.
4: Ha? Ha, joningi g'idig'ida. Oxir necha dozosh?
1: Nima? Men sizga umuman ishonmayman, bilasizmi? Hamma erkaklar bir xil. Sayohatchi qurbaqalar.
4: Ayollar bo'lsa, sadoqatli ko'prida, ha? Men senga ishonaman, Ozoda. Bilasam, ishonganimdan ham oilamizni boyligi bo'lgan qutini senga topshirganman.
1: Bergan qutingizni qulpiga kalit tushmayapti. Tovba. Kecha tomga chiqib, men baxtliman deb baqirsam, battar bo'ldigan sado kesa bo'ladimi?
4: Ko'rdingmi ozosh, osmonni ham senga rahmi kelayotgan ekan. Bechora xotin zerik qolmasin deb savolingni javobsiz qoldirmadi.
1: Eh, vostaka, siz rahim shafqat qilmaganingizdan keyin hech bo'lmasa osmondan rahim shafqat kelib tursin-da.
4: Bilasanmi ozosh, sen siqilma. Mana shu ketishni ketadigan bo'lsang, yerdan ham sado keladi senga.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk yap.
1: Yaş, aile.
4: Ay ay ya. Az aşk yap. Meşk oyunu gün kiysince az günü ozgurra kurarken
2: Vay, bu gap iz bilendim aman. Siz demokçı mısınız?
4: Ben uzun katta baha vermeyen demokçıma.
2: Şunu bilsiniz, ben bir baha mı?
4: Kudu şükürler sıra ilgi okşap, uzunca salavatlıysan deyin de.
2: Siz demeyin bizi kutlar uğramışsınız için deyiz mi?
4: Bıptı bıptı azadı, hazırlaştım. Sen şu çele şirin sanki bitti hemle büyütüştüysen de. Bilesem mi azadı, ben ulganımdan kekim var o. Sen işmetiki gibi durmuş ki çıkıyor değil mi?
2: Aha. Axir u sizni dushmaningiz u?
4: Ha bo'pti, bilaman dushmanimligini. Faqatchi o'shanga tegib bir kelishsang, men undan qasdim olgan bo'laman.
2: Voy, hazilingiz qursin. Bo'ldi qiling.
4: Ha bo'pti.
2: Vostaka, yuring, menga marojna olib bering, marojna yegim kelyapti.
4: O'ylab gapirasan, mozosh. O'zi bor yo'g'i aroq yetadi bilim.
2: Uf, nima erkak o'zi ahmoq, ha?
4: Voy, manammi?
2: Albatta.
4: Xudo o'zingizga ming qatla shukr. Men ham erkakman.
2: Oho, to'chna sizni tomingiz ketyapti.
4: Nima oldinlari tom bormi dozo? Bo'pti, bu gaplarni yig'ishtirgan. Bilasam kecha nima bo'ldi?
2: Nima bo'ldi?
4: Kecha yo'ldagi to'san bitta gadol xotin ko'chada baqir yuribdi. Gadayu, gadayu, polochamiz, polochamiz deb yuribdi. Keyin keldi-da oldimga.
2: Xo'sh,
4: qo'limni ushlab olib, "Baxtingdan ochaymi? Taxtingdan ochaymi?" dedi.
2: Voy, siz nima dedingiz keyin?
4: Baxtimni och dedim. Keyin baxtini och degandan keyin o'zidan o'zi menga qarab nima deydi degan?
2: Xo'sh,
4: kechasi siz xurra yotasiz dedi.
2: Xo'sh,
4: o'ylagan, o'zi qatta uxlayman men kechasi?
2: Shuni ham bilmaysizmi? Kravat tegida-ku?
4: Iy.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldır geç.
2: Assalamu alaikum oke. Oke keçiriz. Ben bu piçinliyiz. Yenge mi?
3: Ve aleyküm assalam. Yokem. Eski. 15 gün bu.
2: Bıktı ama sen ben bu preyniçi. Preyni yenge mi?
3: Okem. Yasin maslahatım. Piçinli alaka.
2: Ne mi? Bıptı mayla oke. Ben bu karokkali şikolat izni içmiyor.
3: 10 bin.
2: Ne mi? 10 bin? Vay vay. Dahşat. Yanı değilsin. Yanı değilsin içmiyor.
3: Okey. O iki mertte dahşat.

0: Аркяз Радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Қойыңшы бейгана қызланы. Ой, яхшы қыз махалладан чықмай дейді. Торы ма кен айы?
4: Торы.
3: Мамы қошынымызды қызын оғы.
4: Бұл
3: қошынымызды қызын оғы. Тор да қыз.
4: Бола. Яна мен сенге қайтар айтамын. Яхшы бір ішті оқылағыңа. Чап томондағы қошыны қызым, оң томондағы қошыны қызым, торайдағы қошыны қызым. Олар сенге туры келмейді.
3: Неге?
4: Олар сені сіңілдерің болады.
3: Şu gapınızı enemge ayetudum, enem nima dediler, bilasiz mi?
4: Nima dediğini?
3: Üyleler oğlum, dadan bekorlarına ayetipti, sanam dadayını oğlumazsan dediler.
4: Nima dedi?
3: Enem prikalı bit sakıldılar. Biri bir. Enem ayetiler, dadan doğru ayetipti dediler. Bir adak ammeni kız bu şey. Bir adak kolayını, doğru da kim karındoş. Karındoşlar nikah bulmayı, dadan doğru ayetipti dediler enem.
4: Enem geri gerekmiyor. Nene mazam bu mu yaptı? Doktorga birga boramiz oğlum.
3: Sizge ne mi buldu dada?
4: Karnım ağır yaptı 3 günden bir ayağa.
3: Ya! Karnınız ağır yatken olsa siz doktorga varırsa hiç ama hocat yok. Ben kızım sizge 6 sekund diagnoz koyamam.
4: Sen?
3: Karnınız ağır yaptı mı?
4: Karın.
3: Eşitik görsem ben.
4: Meyli meyli. Doktor kişi eşitik görüldü.
3: Dik dik dik dik. Ya!
4: Ha!
3: Yürekiz paske çüp etti mi?
4: Yok ya, korkanım yok adam ki.
3: Görünen eşitik görüldü.
4: Eşitik.
3: Dik dik ya, joyda turuptu.
4: Ya korkanım yok da oğlum joyda.
3: Lekin dik dik dik dik.
4: Ne mi yaptı?
3: Dik dik dik dik.
4: Ha?
3: Ha? İşte oldum abi.
4: Ne mi?
3: Tabriklerimiz dede, tabriklerimiz.
4: Ne mi amına?
3: O da bana sana dede tıkkansa iş olmak ben, tabriklerimiz.
4: Kışlık mı?
3: İçinizde yenge hayat boşuna anlattık o.
4: Ha? Durrak mısın? Ha? İrkek kişiliğe mi işte yenge hayat boşuna anladın mı ahmak?
3: Kurtlarga park yok, doğru gidince orada gezlep gidiyorlar onu. Hani durum yürüyorlar?
4: Parası şu, akıl şu, minge kare. Yakışılıp karar gün, şu yurda olsa tiz minç aklısın kız kolları. Olma.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: edim men edim men edim. Taşlar gitken sen edin sen edin sen edin sen edin. Kaytıp gelgeninge hayran.
1: Markaz Radyosu.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Şuma ki sizgi bitti savalım bar. Kuyonla bu en farosatsiz ongsiz hayvonla doğru mu?
2: Ha, doğru. Kuyoncam, doğru.
1: Kursiylagi yengi kız kepti mi? Kanaka iken ozu?
2: Bilmadım.
1: Kanaka telefon tutarken?
2: Bilmadım, ma kızık bilmem ne kadar canım.
1: Mayla bupti kanaka kinarken?
2: Bu miydi? Cüde tez kinarken.

0: Ooo.
1: Hey.
0: Bu dahşat değil mi? Ben o kızla kadar yürüme üylenemem bu ara vahşi. Dahşat. Rusçalarını yan zor vurgan aldın koldan gigancı. Vay. Sitora mı bu? Ben gitmesin oldu sitora. Mamın doğuydu. 2 yıl yok gittim vahşi o zilen kovarım size değil mi? Vay. Sitora mı kırkıyla?
2: Yok. Video şiparot kıldı. Ula sitora. Bize tora kırkımıza.
0: Tora? Ne demek tora?
2: Anca mınca cöyle bize getorlayı kıladı. Şunun için hem tora kırkımıza.
0: Hayırlı. Ne mi iş kılası o siz? Sinim?
2: Tandırda somsi yok ama.
0: Yüzlerinizden tandırı koşup kalktı mısın? Vay o, külgeçlerinizden sizi. Çok hoş geldiniz tabii. Vay, siz mi sizi?
3: Haydar Gül.
0: Haydar Gül. Sizi korkan adam kattık olarken de. Koyla.
3: Haydar Gül. Siz ne mi iş kılarsınız Haydar Gül?
4: Ben şu ısırımdan somsa olup somsa satardım.
0: Aa yaşı. Olsun mu sile? Fayda buldu mu?
4: Fayda buldu.
0: Kança?
4: Aldım 120 kilo idim. Az 200 kilo ama.
0: Fayda karnınız gibi buldu değil mi? Siz vahşi. Sizge umman gap buluşum ki. Ben sizi balı duyamayım ben. Siz hali tavstalopsuz. Yo yo akula. Yo git. Yaman dahşete gansızlıyken. Kusteyim basın. İsminizi ben sizi?
4: Rızman Gül.
0: Rızman Gül. Rızman Gül sonra gene ayıp yok. Turmuşa çıkan mısınız?
4: Çıkan ben. Riski kayıtken ben.
0: Nemege riski kayıtken siz?
4: Nikah günü keçesi yerim şart koygen.
0: Alaka şart?
4: Ertala vahli duresen, süpresen, su sepesen. Gahtsam kolumge konesen dudu.
0: Hop, ne oldu?
4: Yarım keçesi dundu. Gaht dudu. Kattura konu varı da böyle kaldı.
0: Yani şunca yük çıkken degen oladı değil mi? Keçeriz o asası kasbi izlemez. Siz mi iş kalas?
4: Aeroportta stervadesi bu işliyim ha.
0: Düşünmedim. Stervadesi mi? Stuardesi mi?
4: Stuardesi.
0: Ha stuardesi. Kaç samolet uçacağız siz? Hani Boeing gurzu samolet uçacağız gereği o ziyem ha?
4: Hani 20 torba yak soruklarda uçama.
0: O bir toz zam giderken değil mi bize? Oo. Aa, sot öyle mi?
4: Alo, kalıyorsun. Tuzun musun? Hı, kal. Kal dedim ki, kızlar, aş çıkıp kaldı. iş gitti.
0: İş çıkıp kaldı. Sen gömer, ustaları.

0: Mana talabalar, bugünkü dersimiz kimyo. Bugünkü dersimizde madanlarını hususiyatı ne organımız? Hazır sizler bilen bir tecrübe o'tkazamiz. Talabalar, mana, man hazır mana bu kolumdaki altın tangani kislataga taşlayman. Aytinglarcha, tanga erib ketadimi? Yo'qmi?
1: Yo'q albatta, domla.
0: Balla shumtaka, qani aytchi, nega unaqa bo'lisan?
1: Agar u erib ketadigan bo'lganda, domla, siz ikki dunyoda ham qillani kislataga tashlamasdingiz.
0: Shumtaka, men sandan jiddiy so'rayapman shekilli.
1: Men ham sizga jiddiy aytaman, domla. Agar sizni tashlash niyatingiz bo'lganingizda, bizdan ham so'ramasdan tashlab yuborardingiz.
0: Nima?

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Markaz Radyosu.

0: Kasası kaybolup yapışıyor karamış. Sigaretem yok. Üç günden beri bir çök çekmem. Buradan nasıl sonra senem çekeceğimiz değil. Anak çekeceğimiz sen lüncini tıkardığını nasıl. Sen merlege tüple vereme kurganlarca çekeceksin dedi. Ne böyle kurumsal bu mi? Ben içip kesem çekme şu kadını bilip kalıbır attı. Sonra hazır bu nasıl içiyormuş şimdi. Atır içtik. Atır bulmakandaki benzinle bir çuvarmış. Doğrusu da benzin için bana bunu yakını düşürdüm. Sağının başka yürümeyeceğim benzin tükendi diye. Şu kotanım şu içip kesem bilip kalırdı. Atır içsemem benzin içsemem bilip kalırdı keyfimle. Şu koçada balçıkla yiyip gelemem hıdık yemezsinde. Bak bana bilirdi. Bir de itimiz bu arada Şerik diye. Şerik. Bir şey yaramaz itti de. Bugün kotanım arkamda koyu var herhalde. Kalkıp olsam yürü uğradı arkamda. Yüce kesem bana aldı keptir uğradı. İtten tarka gel. Kotanım kança pimi içti. Ne çıpıdır ki? Kança arar işte. Ahırı kazasına gel sotu varıp kutuldum. Her bir tasın uydu iti yok ha. Karavullik ilişkiye sotu var. Onun üstüne bitti oğlum var. Zümreşe. Kızım koşuyor ya uyan. Kızım koşuyor dedi. Oğlum koştuk koşuyor. Kızakış. Çünkü kotan kızlardan başka şimdi karabeyeceğim. Nakasla uylanacağımız orada. Kullas! Okutucusu, oğlum bu okutucusu. Derste oturduğumda oğlum beni bir çöre uyuydu, zahar tankıp getirip dedi. Opa, taşkarga çıksam meyli mi? Sen yok, uyat böyle de kızdan aldı, taşkarga çıkamandım öyle. Bolla üçte içe hemen, meyli mi üçte içe alıp gezemişsin? Öptü mü? Kızla gül derip gezem meyli mi? Opa, sen öptü. Faraz kıyım kış bulsa da bitti kız oranına duruyor. Opa, gül derip gezem meyli mi? Opa, siyam, hazır kış bahardı, nere sandı sen? Kulaz kelam, yarım keçesi okulayatsam, oğlum aldım ekelim, hadi üçte çelemen gibi. Ne ettim ki, çele olur. Çelsem sizge yaban böyle değil. Doğru dedim, keçesi üçte çelse bir hasiyetlerse böyle. Yetelep keçe sabrı kıl, yetelep çelemiz dedim. Benim üçte çeliş var hemen senin. Benim yoşluğumda nasıl kaptanımız bugün ben. Kelamız nasıl üçte çelemiz. Sen yok dedi, bu mu yaptı dedi. Keç yazıp kaldım. Karısın, kuzları bir can. Kolundan şükür, koçak alıp çıkıp sekiyim, yürüp hocat konanın eşliğini açsam, çura yanıp gitti, yapsam koçadı. Açsam yanadı, yapsam koçadı. Açsam yanadı, yapsam koçadı. Koçtan sımalı çakkanı sigaranı satsak onu. İşini açtım da oğlumun kız vardı. Gel çıktı, yattım, okulam, yatırıp dursam, tepemde durup kobra zaharımla. Kelle bankestanke. Nege içtiniz dedi, içmadım. Sen içtiniz dedi, içmadım. İçtiniz dedi, içmadım bana. Yok ey, mamla kayda. Benim aşırı yıkmayı içtiniz, içmadım. İçmadım. İçtiniz, kattan bildi içkarım mı? İçmeseyiz oğlunuzu haladini kabarıp tosasız mı?
1: Hangi ama? Usteleri. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azade. Azade. Vahira yugatken duydum ki. Haliyem kulayasam mı? Azade. Azade.
2: Ama değilsiniz.
4: Menge kare. Saat 8'den aşıp diyor. Neminçe? Bunda vahira oturup çay boyu karamıysam mı?
2: Agar bilsiz, Yevropada erkeklar ertalab turib xotinini massaj qiladi. Shirin-shirin gaplar bilan ko'lini ko'taradi. Har xil qo'pol gaplarni gapiravermaydi hadi.
4: Ha, yo'g'i, oshibsizlar-ku. Choy poy kerak emasmi? Yevropa sivilizatsiyasi. Bitta men hayotda nima bo'layotganini bilmayman-a. Bitta men zamonni orqada qolganman-a.
2: Ostaki, iltimos, bir pas uxlay. To'ydan keyin rosa

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Elfim teke.
3: Bu kaleye damap geldin ha?
4: Orta. Sen sorana ma etme. Azakullarım yetti uklap düşümge kırmagan joylar. Baribir Paris Paris'de orta. Maza kıldım. Bir oda Fransızlar. Bir oda bulvarlar. Maza kıldım orta oğuzyam.
2: Ha sen ge havasın ki ottey.
3: Yavaş bu zinem. Paris'ge hem barıp geldin ayı.
4: Ha.
3: Yetken işim teke.
4: Hoş.
3: Sen Fransızcanım bilmezdin şekilli ha. Bu Paris'de kinalmadın mı düşündürüşke?
4: Ben ki kinalganım yok. Lekin Fransızlar meni tushunishga ancha qiynalishdi.
2: Shunaqa degan.
4: Aytgancha o'rta, sen yangi toycha opsan deb eshitdim.
2: Ha, oldim.
4: Endi boqasanmi bu toychani?
3: Shu boshim qotib qoldi. Bir qarasang to'g'ri yuradi, bir qarasang oqsa. Shunday xavotirlaman. Qanaqa qilib buni katta qo'la ekanman, ha?
4: Shu ham muammomi. Oyog'i oqsamagan vaqtda sekin sotib olasan. Bo'ldi.
3: Ha?
4: Ha?
2: Zo'r.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.